0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Telegram'da Football Time loyihamiz davom etmoqda va loyiha ishtirokchisi keyingisi kim bo'lar ekan? 88 horizont 80 80. Qachon Gidrolife'dan sovg'a o'ynaysiz? Juma kuni o'ynayman. Buni har doim takrorlayman. Juma kuni maxsus savol jarang sochadi va Gidrolife brendidan cooler va 10 ta suv taqdim etiladi. Olib borib berishadi, uyingizga o'rnatib berishadi. Shunday ekan, agar Gidrolife'dan cooler suv yutmoqchi bo'lsangiz, jumani kutamiz va juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob berib, g'alaba qozonamiz. Hozir esa Manoldan moy ulashamiz. Manol brendi har kuni naqd moy ulashadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?

alaykum, Hit FM. Men istisno tariqasida qo'shiqni aytishimdan oldin bu hech qanday sevgilimga yoki yorimga emas, balki oyijonimga, ayajonimga atalgan Botir Zokirovning Rano degan qo'shig'i juda ham har doim eshitganimda eslayman oyimni. Oyim 2021-yil olamdan o'tib qolganlar. Shu ashulani qo'y bersanglar, men oyimni yoshliklari esimga tushardi. Rahmat kattakon.